Tam baş guhdarıma xoşavistu de leal. İru amma vara bernamaya hankali ser efrine çizanın. Ajal yanı borama. Priya radio de leal. O xalakama ya iru. Nesir oli zira dıştiyan yanji ezidiyan. Vara mehevren asukin.

Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lüser Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevuti Keko, Ezi İro Bejim Daire Beni.